0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az adı.
2: Ne
4: mak varsa?
2: Vay, kurma yapsın, gülen çengin artvanlar.
4: Ozoda malçutu kamyon var otta.
2: Kechasi sizni ochib yotgansiz. O'shancha og'ir edi deydi.
4: Isitmam borga o'xshaydi ozod. Tomog'im og'riyapti.
2: Necha marta aytganman sizga og'zingizni yoping deb. Necha marta aytganman sizga og'zingizni yopib uxlang deb.
4: Ozosh, hazillashayotganim yo'q. O'zim yomon his qilaman.
2: Qani ko'ring. Voy, rostaki rostdan istamaysiz bormi?
4: Men tushni ertaga ishga bora olmayman. Shamollab qolmanda. Bu narsaga bildasiz.
2: Sizgami maslahatim mandan narro. 3.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Aldıngılar şu. Aldıngılar ne olsun 120 geye 40 gel. 110 geye 40. Mesela yürü yürü yaşa canı götüyüp ki semtire gümüş de yürgemiş de. Ben hinceye bu kadar. Bol diyeydi semtire gümüş de. Hiç gayrı ağrımasınmış ya. Hala bir cahim keselemez ben kaçan ulemene gel ha. Zirik getken hayattan. Trik bu kadar. Ben hinceye bir katı koyan. Lekin trik yürgen de. Kuş kuvvetiyem bu kadar. Ne mi o çünkü ularda aşıkça dağmazsa, yugur yugur, vasfasta, uhlaş cahide yemez. Ya ki bir nerolar cahide boğmakken, boğgen o şüphede. Hazır cahide yemez. Hazır hemen nasıl var? Aldıngılarıma deken, atamdan bana ne mekal oldu ki ben barz aldım ki kaldıramam ben. Hiç nasıl kama oldu, bugün hiç nasıl kama idik. Ya ki ben mesela yüzge krema mı yok mu? Çünkü ben imara sarışım gereği mi? Samim ben de çayla da umurut gitken. Yüzge krema mı yok mu? İmara sarışım. Kere pere yok ya. Hazırgılar uzunu oylamayan, parzanlarını, parzanlarını oylamam. Yine taşkar çıkım de boş bellerde üyle yıkarak var. Şu üyümüz, ben şu üyümüz sal pasra bu kaptı da. Dese kadını çık, haber iki metri kotar bir haber itaş kılın koyun kendim. Fundament bakvat diye tutuyuz. Az sevmin kımmat peyti fundament, fundament kotarın üstü yok. Bir kavat yana kurvarın. İyi böyle çeviriniz gibi de diyor. Dese şuna yakıza mı ki? Şuna yakılın da kim? Zor para böyle eski ban antilen balan kotartıyor. Şimdi yok kaz bu oldu. Kaç kendim buna kadar balan uyu bulmaydı. Bitti boladı, uyamadı televizyon boladı. İkincisi bu boladı. Karayın balandığı yem etme bir şey yaptı. Çiğliği yem etme bir şey yaptı. Kottalığı yem. Hakattan ama kızık bu doğrular böyle yaptı.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Boş saçı. Sen bırak yine koyayım gireyim. Kor baba.
2: Koş koş.
1: Kor baba.
3: Koş.
1: Bırakın barge kırıptı. Barge. Devam et Rışkı.
2: Barge kırıptı. Barge kırıp. Sekin. Hadi barmeyi ne oldu ilk yaptı da.
1: Koş.
2: Salam aleyküm tuttu. Barmeyi hem de bakarak durup. Aleyküm aleyküm tuttu.
1: Koş.
2: Bir. Barmenni oldiga kelganaki ichish kerak-ku.
1: Voy,
2: 100 gram aroqingizdan qo'ying debdi-da. Davom ettira qoling endi.
3: Keyin barmen 100 gram aroq quyibdi, qorbobo aroqni olib otiga ichiribdi.
2: Nimaga endi otiga?
3: Keyin barmen so'rabdi, nimaga endi o'zingiz ichmasdan otisiga ichiryapsiz desa, qorbobo jinnimisan? Axir men roldaman dermiş.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Parçası olsun işte. Malik çal öğreydim. Şimdi bir tane arsa. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Karsak suraş uyan. Bana Petrasham konsertlerde kurşuyla parda oçuruşu bulan karsaya bu gitadı. Bu sanatçı dikrasaya bugün karsaya. Çocuğun gelişi oluyordu. Bırak kız. Başını karasan. Kılası ne kadar karsaya alıştı. Zeyşiliden çıksa bırak kız. Adım koysam karsaya alıştı. Hayırlı mı? İlham hava ilanı. Kırk yıl etken geri bilen tabrikliyim biz. Hiç kaçan yüzüyleden kulgu tabasın. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kızıkçı ve aşkışıyla kuruklarla oldu. Üçüncü oranını aldım. Özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmet edeyim. Yaşay. Endip denar sen, köpçülüğü bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya Anvar Sanayim. Yok he, köpçülüğü bilmesiyle bulup oluyor. Bana İlhan Farman okşatçı. Koçları, sıkaların, rası kilişken diye. Bolların içinde kısıkçı bulamadıkken şok bolladan bu mu? Kesin ki. Şu bala bana bir tane sakı veremez. Ki o. Ya sen benim onu tırıyor musun? Özüme ettirir mi Ahmet'e? Ki. Otin ne var sana?
3: Asatullah.
2: Asatullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarhocay.
2: Maladiz. Uylengen misin?
3: Yok.
2: Ne maki uylenmedin?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanakı kızın yok kadar. Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladesi, Lüboya. Maladesi. Endiş bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanın birinci koruna degen çok kayırı. Bu yüzü çekilmesi. Koca tırı da başarı. Demek boşladı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastıda kora koçlar. Kolup ketmesin soçlar. Endi karab durun ya. Navbat geldi burunga. Bu iki teşik bulak. İki çekke de kulak. Bana katta iki de bit. Sokol, böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içinde tıldır yolgız, terilgen kator dişler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içinde samsa, biştek kız, norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska tuşamız ciddi. Paska tuşamız ciddi. Bu albatta panca. Paska tuşup gittik anca. Urun bakın her kança. Bana bu ikide tayok değildi ki ayak. Yapını kıskası tügül. Aytilme gene ne mi?
3: Bırın.
2: Bana biz.
0: Sen gelme. Ustalara.

0: Hikmet izler.
1: Alo, onası? Yaşı oturtular mı?
2: Hay, yürü verin. İşhane izdeki ayımçalar bilen çakçaklaşıp. Hamması canım getirdi. Çerçedim. Bolalar izbiram şok ki başımda aylandırıp yubarıştı. Vaktli rakip karışmam yubarmıyorsunuz. Uzumge karışgeyen vakt topamıyman. Menem dükkanlarımge okşap yaşasam. Ularge koşulsam. Dükkan aylansam. Bazarge barsam. Mehmandarçiliklerde yursam deyman. Hayırdı? Kun boyu şu iki şümtekengizini arkasından yugurgenim yugurgen. Kettengiz çelekteki suvunu aktarsı kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
1: Ne bo'ldi, bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bunda feelingni kengroq qil, kechgacha boraman.
2: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kebobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin o'bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
1: Ha, bo'pti, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmiz-da.
2: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan koptok o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
1: Alo, alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
2: Voy adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
1: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
2: Vay saqa ekansiz. Uyga keling va salom.
1: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: radyosu de.
1: Fıldır geç.
2: Şahnoza.
3: La bey.
2: Anı gaz üstüge su kop koyuyla çaydı. Bunu kaynat dursun ey.
3: Hop hop hop hazır kop koymak. Boy Muzaffer Ege bilesiz mi? Kafanın yanındaki istirahat bağı var ki.
2: Ha.
3: O şartki yenge el ona asıp koyuştu.
2: Yok e.
3: Kuzi çüşmedi mi?
2: Yok yok yok yok.
3: Otlağını basmanmış. Cariba 5000 som. Qorovuldan so'radim. Ilgari 10 ming so'm edi jarima. Nima uchun kamaytirvordinglar desam, pasaytirishga majbur bo'ldik, qizim. 10 ming so'mga hech kim o'tloqni bosmaydi, deydi-ya.
2: Yo'q.
3: Shunaqa bo'ldi.

0: Aras Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Kepkaliler mene Taşken döpüler var, Surxondaryo döpüler var, Qashqadaryo döpüler var, Kepkaliler mene acayip döpülerimiz var.
3: Ana kızım ke, bitti diyenli döpü hap gitti, bu döpü yaman çizgir kaptı. Kanı,
2: Assalamu alaikum Atakan.
3: Wa alaikum assalam, wa alaikum assalam.
2: Atakan, kaysi döpüden beri?
3: An yana o nima ana qo'qon do'ppi mida o'shani olib yoqqa.
2: Qalampirlisi bor.
3: Ol o'shani.
2: Mana otaxon kiyib ko'ring qani.
3: Qani.
2: Qani yarashdi.
3: Voh.
2: Yarashdi.
3: Endi bu nech pul bo'ladi, bolam?
2: Otaxon endi ot bilan tiya bo'larmidi? Begonalarga 70 ming. Siz uchun 65 ming otaxon.
3: Oling. Bitta do'ppi 65 ming?
2: Ha, otaxon.
3: Kallang joydami?
2: Ha, ota.
3: Ha, bu 65 mingga bozor qo'yib beryapti.
2: Endi otag'am qo'ydi boshqa kiyib bo'lmasa. Endi do'ppini maza qilib kiyib yurasiz issiqjonga.
3: Ey yo'q, men ya do'ppingni olib.
2: Ey,
3: kallam shamollab qolganim. Yuray bolam, ketdi.
2: Ey, ota jahli chiqmasin, bu yoq qarang. Ya, nima bu? Jahli chiqaveradi.
3: Ey, endi 65 ming degandan keyin buni.
2: Obbo, men aytdim, qo'ydim. Yoshingizni ichida ota.
3: Nima edi?
2: So'rayapman-da endi.
3: 80 deyapman, sen ham so'raverasan.
2: Yaman hazır geçekensiz. Nivaralardan ne işte ota?
3: Şimdi nivara çivaralar köp.
2: Aha.
3: İvaralarım anca mınca var. Kuda kaç.
2: Ha ota. Yırtta uylengen egensiz de ha?
3: Şimdi bolam, yırtta yam uylengenim yok. Keçem uylengenim yok.
2: Kaça uylengensiz?
3: Aynı abitte uylengen ben.
2: Ha ota kala. Bariyizge şükür. Taşkenge ne ben hizmetine geldiyiz?
3: Şimdi ben şu nivara kızımı okuşka okuyken ben bolam.
2: Kuda halıza kayısı okuşka kiremen deydiler bu nivarayız.
3: Şimdi bu sırttan kiremen, sırttan kiremen deydi. Ben eytemen ey ortasından kir, ortasından kir deyim ben.
2: Ey otakan, sattasız da otakan, sattasız. Abi sırttan kiremen de yani zavucunu kiremen de yani.
3: Ya. Menge zavuc kiremen. Buladıkan bu ise direktör bu ise.
4: Hangi ama? Ustaları.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
2: Madina Bonova.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Otası ölmeyen kim var, onası ölmeyen kim var, braderler yüzsün sadaka kılıylar.
3: Ne? Cevap
4: var.
3: Uzun musun?
4: Ha, uzun mu?
3: Sofaların ısıt bir divanı bu kopsan mı? İşlerin yaşı mı? Tırıçılığı kötü attı mı?
2: Şurat, uzun kalaysan.
3: Yaşı mı?
4: İş onadakiler yaşı mı?
3: İyi, iş onadayla haliyem sanki tam bir adı.
4: Niye?
3: Boşluğun yüzüge tüke yapırganın için.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ey aileney, sanat, sahnenin arkasındaki hayat, ondan da güzel. Telisafiyetli hatunları, ana şu kino arkalı bütün dünyaya meşhur olup gitti. Telisafiyetli hatunları yaman gapçı aileney. Dört de gapçı hatun beni yokumdan faydalanıp, bizi uyga bastırıp kırptı. Bizde hatunu çakırgan.
3: Hanife Bonu, Biyonkeli. Hammani hatunu, hatunu. Siz ötün mü?
2: Şüphayet, ben kırıp geliyordum, hatun beni körüp kaldı.
3: Ha dadası, Toshkent kitapsız mı? Hı? Siz Toshkent kitap kan bosangiz, ben hem Toshkent'e bormakçı. Sen ne bakırsan? Ben Toshkent'e borup, yerini tekiğe kırmakçı. Ha niyetinge ötüsün seni. Hadi Toshkent'e borup, ne bakırsan kıyın alıp, yerini tekiğe kırdıgan bosangiz, talisafette tık boya kalay dedim. Öyleyin, siz düşünmeyin. Ben Toshkent'e borup, yerini tekiğe kırıp, kataysa kırmakçı. Karan, metronu kalla çok beydi. Kataysanı düşünmedi çalpak.
4: Eşikler yapıladı degen gapni eşitsem, ölsem armağanım yok mani.
3: Hatır, şart da kolinden uçta bir sigarege tortup, ana darvazalar bekildi. Keyingi istense vuzingden kopayı desem bu muydu mi?
4: Yok bu muydu dedi.
3: Bu muydu bosa, ana bu uçbaşıngan bu muydu, bor zakonlu kiyin.
4: Ne mamne ki ay dadası?
3: Ben kayırdan bilay. Çülkü tort. Ayakta iyi kalışlı yeşil peşe patin kema tinka ki. Toshkent'e borup biz. Kişin okudu üstümüzden külmesin yana. Hay dadası dedi karan. Ayol kişi ihtiyat korbu olarken. Toshkent'e kitap biz. Her ihtimolge kırışı deyip. Lozmam kogan üstten çülkünü tortup de.
2: Ana kızı lüp lüp güller bilen bir ayak buldu. Ayakta iyi kalışlı yeşil peşe gel. Oğul çeke deyip niyat koygan kızıl krasofkanı giyip de ilerleyim.
4: Dadası, okşadın mı dedi? Zakonit.
2: Oy! Ana yendi karan, toşanga kesek, hamanı kuzumuzda kotunda.
4: Dadası, ne madde yaptı? Maitim vay düşmanla kore olma yaptı, içi yonaptı dedim.
2: Oy! Kotunda yürüyüşü vazgarıp kaldı bir pey.
4: Yürün dadası, bu mesela, yürün dadası.
3: Şah taşama, şah taşama. Adamda korkutma, iltimos qilaman ben. Vay aylanay, bunday qilib yürüyüş için bir qaddi qomatam bo'lishi kerak, xaymi? Bizniki ketmandastaga o'xshab qolgan. Qo'y dedim, hamma joying shuyak. Qars etib oshiq-moshiqdan chiqib ketsa, sharmanda bo'lamiz.
0: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

sen yig'lamagin xo'pmi jonim. Men va'dasi yolg'on zolim. Ko'p qiynadim sen yorim. O'g'lingga qolib o'lsam yig'lamagin xo'pmi jonim.

0: Hikmet izler.
1: Rızkım bu yerlerde emas şekilli. Ona fotoğa berin, çetelge ketay.
2: Bu nima deganing, bolagina? Şükür kıl, sabır kıl.
1: Kaçan geçe ketaman. Bu yerde topgan bir somumunu u yerde 10 som kılıp topaman. Dua kılın, ona canım manzılım juda olas.
2: Bağrımdan uzup jona deyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
3: Alo, alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklayman. Men ota. Siz buvi bo'ldingiz.
4: Alo, onajon, oz qoldi. Yana bir yildan keyin, atigi bir yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
5: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.
3: Ben sana hiç kim gel.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Адам доим күліп юрш керек. Күліп юрген адам кәсел болмайды. Күліп юрген адамы қалбыда ғубар болмайды. Күлген адамы тәні сықат болады. Мәлі біз үйде иқтирақ қылғанбыз. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Kelinizga aytganman. Agar biron joying og'risa ham, o'lib tursang ham kulib tur deyman. Men kelganda o'ynab kutib olgin deyman. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Mana shu ishdan charchab kelsam, kelingiz eshik ochadi. Taqlatsam eshik ochadi. O'ynab turib. Keling atasi. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sumkangiz bering, kiring deydi.
4: Mana kiraman. Rahmat. O'zlaring yaxshimi? Mana hech kim so'ramadim.
3: Yo'q, hech kim so'ramadi, kiring. Bolalar keladi. Adam keldi-lo. Adam engelim alıp geldiniz, sen gece açıyorsun. Kalbim, bana rahmetsiz. Uyuda oturamayız, bana sen normal oturursa, bize buna oturmayız. Uyuda otursak bunu oturamayız. Okuyayımız oynayalım, kitap okuyayımız, televizör koyalımız. Televizyon dedi, çetelde, samaliyot bir balabı yaptı, bize ki parkı yok, oynayıp duruyorlarımız. Uyuda cancel bulmaydı. Kiçkin hem, yerkelerini bir yıkılıp kalırdı.
5: Hadi, atam bana uydu, işkelletimi yiyip koydu.
3: Bek gideyim ben, oğlumu çakırma. Kanım bek geçeyim, sonra okul yapalım. Ne gelsin, ne gördün? Nega uni ishkalatib qo'yding? Mana senga ham urmanga-da. Yig'layapti, o'ynayapti. Yig'lagan odam o'ynaganini ko'rganmisizlar? Mana bizga borsalaring ko'rasizlar. Eng dahshatli uyga mehmon kelsa, o'ylab ko'ring, mehmon to'yga aytgani keladimi, adashib kelib qoladimi? Farqi yo'q. Eshit qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi. Bolalar xuddi yo'qolib qolgan qarindosh topilganday qiy-chuq chiqadi. O, mehmon keldilar. Mehmon hayron. Bola bunaqasini ko'rmaganda. Uni ham mayli o'ylab ko'ring. Degani erkak qoldiga, xotin o'ynab chiqib qolsa ham. Keling mehmon. Kelsin mehmon. Kim kerak? Sheril akamlar? Hozir. Ko'chaga chiqing, mehmon keldi. Mehmon hayron. Bu arsi uyga keldimi, jinxonaga keldimi deb.
4: Kish kelsin mehmon, qara kiring mehmon.
3: Mehmon ham uyga kirib, arzi holini aytib qaytib ketyapti. Bo'pti bo'lmasa, ustamonlarga o'tasiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozo'da, Bozor'dan ne mi aldın?
2: Vay, Oziyem, cüddeyem, zor narsala çıkıttı Vostaki.
4: Ben yem bunu nasıl aldın mı?
2: Yok, Vostaki, ben karı.
4: Ne mi diyorsun?
2: Yaraşıptı mı?
4: Yaraşmam.
2: Ne kadar eskice bergen, ama bu lezge şulanı oludun.
4: Sanki bergen, işsiz pulları mı?
2: Doğrusunu edin, meyona kadis yaraşmadı mı?
4: Yok, doğruluğu sağ ola yaraşmadın.
2: Mustafa, karın tüflüküm cüddü hemçir hali. Yupkanı karın zorluğunu.
4: Yupkin, birinciden kalta. İkinciden oyaların kışı. Üçüncüden tüflüküm cüddü hem balan. Dördüncüden sana bu oyalarını şipirge zor kuşak durdu.
2: Yok.
4: Şuna kadar.

0: tasavvur qilgindi. Agarda shu dam sinovlar boshlansa chidolasammi? Menga o'zga yorlar aytilsa ulan bunday azobga dosh bera olasanmi?
1: Neni o'ylab qalbim etyapsan, Bayron? Bir-birimizga biz vafodormiz-ku. Axir yonimdasan har kun, har zamon. Bir umr shunday qola olasanmi?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tiraldi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne ki dejur?" "Kto dejur?" demak, "Ki dejur?" "Ki" degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, ruschada kto deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, ruscha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tilardi. "Bonjour, maître." "Bonjour, maître." "O'tiringlar, bachalar." "Ki dejur?" deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzchada ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Atkuda" dedi. "Buxoro" dedim. "Kak zavut" dedi. Imiya desa to'shni bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavut bor deb so'rayapti" dedi. Aytdim, "Unas, xilob zavut" dedim. "Chuo" dedi. "Xilob zavut" desam, "Video tushuda" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavut bor" dedim. "Video tushuda" dedi, "artist" dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi ruschani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odamlarim ruscha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi. Chet ellikda. "Haligina endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide. Siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. Desam, "Yazdes" dedi. "Net, Vigide." Desam, u ham meni tushundi. "Tez studiyam?" "Da, da" dedim. "Gidite uchishsa" dedi. "Madaniyat institutining ruschasini bilmayman." "Nima deyishni bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinskiy institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligina ko'rmagan ekan. "Nikotteri spalchki, nikotteri bis spalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. "Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bor-i, erkagi. Mana bu chupi yo'q-i, urg'oqchisi. Mana aytvodida kishmis spalchki, kishmis samiz, bis spalchki samka. Oba budi damka." Alabiyaqa damka.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Her bitti kışlağını, her bitti cayını, özünü, en bütün, en aldı yiğitleri öyle de. En aldı yiğitleri muylular koşardım. Ne, halge etmek için değil mi? İşlemeydi onlar. Papırı çekip aradı küçük gözü, arka tüpürü oturadı küçük rulları. Bu baller, tuttası, uşanakalardan üçtası aradı boyda oturup, çekişeye oturgenekten bir tane senin tüm otağı. Bir toy, içmeyemiz mi ha? Bana akı içersen. Ozu yok. Pul yok degenekan. Nima ga pul olmaydi? Bugun nima kun? Shanba. Ya ana. Mamarim buvani eshagini o'g'illar ertaga bozorda sotib yuborsa 60 so'mga olar o'libdimi? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'illikka tushibdi. Topdingmi? Yo, bu ho'kiz ekan. Oxirgi eshagini topib chalalarni bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashvarishgan. Chim biri chippon, chim biri chippon. Ah, bofladi ya. To'qimi qolib ketdi-yu. Yalang'och eshakni hech kim olmaydi. Bittasi juz shustirar ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta papir chek turinglar debdi. Man hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Tun mo'pti mamarim bu tosh qonar ko'tarib og'ildagi molxonalardan bir xarob qo'y deb kirib qopti. Chiroqni yorug'ida haligi bolaning soyankasi katta o'lib diyo ketibdi. Kim bu? Kimsan? Inni bog'ida yuribsan bu? Sa haligi bolaga shustri emasmi? Dora bo'yniga arqonni tashlab. Tanimayapsizmi dedi? Yo tanimayapman. Nimaga nimaga deyapsan sen? Sen odamsan-ku sen. Dada, bir ilohda odamidir. İçavurdum, içavurdum. Dadam qarqadi, enam qarqadi. İlohim şu içişin bolsa eşek yok bakın dedi. Pupiti eşek yok aldım. Siz beni bazarda satıp aldınız. Bana bir yıl halal hizmeti zıkıldım can dedi. Bir almakta teptim mi? Yok. Bir almakta çişledim mi? Yok. Bir almakta bırak eşeklerimle bırak getip aldım mı? Yok. Kurduyuz bu. Halal hizmet kıldım. Ben yine adamga eğlendim. İndi bana cevap verin. Ben içmeyeyim ben ağzımda kumuş akal. Bana cevap verin. Kurduyum mu oğlum içkiliydi akıbatını? Kardeş yaman. İndi kilesem mi? Abba. Zabi yakşı eşeğe gideyim de. İndi sanakı eşeğe de katten toplam ben o. Bopta. Bopta cevap. Can dede bir tiltim at bu. Ha? İsterlik ki tokumdu beri o arayı. Ha al tokumdu alıp. Rahmat dede. Uzangini dengiler. Çıkma tuttu. Endi otaxonlar eşekki o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda birinchi yaxshi eşek olaman deb bozorda eladi yursa, uchta yigit eşek sotayotganmish. Kim qolay eşek? Zo'r eşek, eşekmisan eşek, eşekda ishlaydigan eşek. Dadam kelib, eşekni bunday qarasa, ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlar ham issiq. Iya, yag'idan o'tibdilar, buyog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darrov ichibsan dedirmishlar.
3: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu da.
1: Kuldurgich.
2: Hoca'ya, hoca'ya, sizge telefon okuşurken yokşuydu.
3: Okşuydu degen iznemezsi.
2: Telefonumuz paralel ku, kuşuyun olsam, busan busan kara tülke. Diyan oğuz ki yoktu.
3: Ha, şuna kadın, ha, adeş pişken bolsa gerek. Ha, etkençe, bizde menü ornumge münasip yaş kadirler var mı? Bolsa kim?
2: Var, bir iki de. Mene misal için, Upurdiyev, Topalanov.
3: Upurdiyev? Kim o Upurdiyev? Tez topayım bence.
2: Hop. Kenchini maqli?
3: Darhol ishdan bo'shating. Topalanov kim?
2: Topalanov, Topalanov bu manman.
3: Qani darhol qog'oz qalam olib kelingchi, men ishdan bo'shing.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.